sizim şirkenin Bergis Birge, Bergis, Bergis Gülüyük Tamaşa Kuvanışım az kağın Jürbürükken